ngiyela mina ngithunga kiyelo. We ungilungilo. Tokabudo rubodo okudala ni. Pintinde raj. Bongi.